0: Radio.
1: 추억은 든 자랑은 bir tanrına bu zabı ıntımaktın canının ıksız.